0: uşt, eğer zaks kömey, ey uşt, eğer zaks köm, ey uşt, eğer zaks kömey.
1: Sige, hoit me tu, permalergisaks kidimie, wat moeles, vol. Yeah.